0: 宾客留下的衣物和儿童用品。当地一名受伤男子表示，他们距离举行婚礼的住宅大约20米时听到战机声音，随后发生爆炸。一名在袭击中受伤的儿童说，当时自己正在吃冰激凌，随后连续发生爆炸。新娘的父亲表示，遭袭地点是普通居民区和住宅，女儿的婚礼遭到无人机袭击，事件令她至今感到震惊和悲痛。伊朗红新月会表示，正在收集此次袭击造成平民伤亡的相关证据，并已经致函国际刑事法院检察官，希望通过国际和法律渠道展开追责。伊朗革命卫队随后连续发表声明，宣布对约旦、伊拉克等地区的美军目标实施报复性打击，并警告与美军行动合作的地区国家可能面临进一步军事回应。凤凰卫视郑凯、李木森、德黑兰报道。
1: 土耳其、沙特阿拉伯、巴勒斯坦共同参与的麦加共同防御协议第一次委员会会议近日在伊斯坦布尔举行。有土耳其专家分析认为，协议在为土耳其带来战略利益的同时，也伴随着风险和挑战。
2: 在土耳其举行的麦加共同防御协议第一次委员会会议上，各方再次强调，此协议并不是针对某一个国家，而是对中东地区有可能会出现的潜在风险而建立的。土耳其专家分析认为，此协议主要是为了防御以色列的威胁，其次是为了加强国防合作，促进在各领域的发展与对接。
3: Mevcut durumda bakıldığında her ne kadar ismi zikredilmese de bölgede güvenliği riske eden temel aktör olarak İsrail olduğu gözüküyor. Dolayısıyla öncelikli olarak İsrail karşı bir sınırlandırıcı aktör olarak öne çıktığını söyleyebiliriz. İkincisi bölge ülkeleri arasında hem savunma sanayi alanında işbirlikleri, birbirlerinin güvenliklerini desteklemeleri ve sonraki aşamada diğer bölgelerdeki bölge ve bölge dışındaki meselelere koordineli bir şekilde ortak bir politika geliştirme ve son olarak eğer başarılı olursa bunun ekonomik entegrasyonla tamamlanması。
2: 土耳其外长费丹在讲话时表示，随着麦加协议的签署和新的联盟的形成，地区稳定将不断增强，不确定性也将逐步减少。协议定名对成员国中任何一国的武装攻击均视为对全体的攻击。专员表示，该协议在为土耳其带来战略利益的同时，也伴随着风险和挑战。
3: Türkiye'nin bölgede istikrara ihtiyacı var ve bu Mekke Paktı bölgede bir istikrar kurma amacı taşıyor. Tabii ki bir kampın belli bir paktın içerisinde yer almak kendisini bu paktın dışında gören veya bu paktı risk olarak gören ülkeler açısından Türkiye'yi de o ülkelerle rakip haline getirebilir. İkinci büyük risk Türkiye'nin parçası olmadığı ama paktın içerisindeki ülkelerin müdahil olduğu bir savaş durumunda, bir çatışma durumunda Türkiye parçası olmadığı, parçası olmak istemediği bir çatışmanın o parçası haline gelme durumunda kalabilir.
2: 专员同时认为，埃及、卡塔尔和叙利亚是协议的潜在成员国，因为这些国家与土耳其有着密切的合作和共同的安全问题。如果伊朗想除了使用武力之外，同时使用政治渠道来限制以色列的话，那也将可能会成为成员国之一。凤凰卫视米扎提，土耳其安卡拉报道。
1: 爱沙尼亚议会2号举行总统选举特别会议，唯一总统候选人马迪塞以超过法定2/3的多数门槛当选为新一任总统。当天投票中，马迪塞以71票超过爱沙尼亚议会101个议席当中2/3的多数门槛，当选为新总统。投票结果公布后，爱沙尼亚总理米查尔、外长查赫克纳的这些政要向他表达祝贺，向他献花。在投票前的发言中，马迪塞将他的施政核心聚焦在信任、团结和国家能力三个层面，主张减少国家对个人还有专业群体的过度干预，推动重建社会信任。在外交领域，

0: 泰国官员表示，林肯号将会与其他的美军舰艇在泰国停靠五天。
1: 当地时间2号早晨，林肯号航母缓缓驶入距离芭提雅以北约20公里的南扎邦港。航母上近5000名水手和海军陆战队员上岸休整。芭提雅市长表示，已安排约40辆巴士在芭提雅和南扎邦港之间往返。首批抵达芭提雅的航母人员受到当地官员热情迎接。
2: We're very, very happy to be here in Padilla Beach. Thank you, Mr. Mayor, for welcoming us. It is a well-deserved break for all of the crew, and we really look forward to our time here to get a little rest and a relaxation. So thank you so much for having us here.
1: 有船员家属不远万里来到泰国，只为能与家人更早团聚。一名25岁船员的母亲透露，她的女儿在执行任务时曾一度失联。
3: It was an uncertain time. It was a scary time. It was difficult. It was definitely difficult. But she has a support system. I just can't wait to see her smile. I can't wait to hear mom. I know that's the first thing she's gonna say. I can't wait to hear her say mom.
1: 有美国官员估计，林肯号来访将给当地带来约300万美元经济收益。芭提雅当局同时出台管控措施，严禁商家哄抬物价，并在海滩、步行街等核心区域增派警力维护秩序。由于担心数以千计美军上岸寻欢作乐会引起秩序混乱，当地警方近日宣布，芭提雅多个红灯区将禁止美军进入。林肯号今年1月被调往中东执行任务。据美国媒体披露，在长达272天的部署中，林肯号绝大部分时间持续在海上作战值班。舰上约5000名水兵未获常规休整，导致舰上多人精神崩溃，试图跳海。根据计划，林肯号最终将返回美国加州圣迭戈的母港。凤凰卫视综合报道。
0: 土耳其、沙特阿拉伯、巴基斯坦共同参与的麦加共同防御协议第一次委员会会议近期在伊斯坦布尔举行。有土耳其专家分析，协议在为土耳其带来战略利益的同时，也伴随着风险和挑战。
4: 在土耳其举行的麦加共同防御协议第一次委员会会议上，各方再次强调，此协议并不是针对某一个国家，而是对中东地区有可能会出现的潜在风险而建立的。土耳其中央分析认为，此协议主要是为了防御以色列的威胁，其次是为了加强国防合作，促进在各领域的发展与对接。
5: Mevcut durumda bakıldığında her ne kadar ismi zikredilmese de bölgede güvenliği riske eden temel aktör olarak İsrail olduğu gözüküyor. Dolayısıyla öncelikli olarak İsrail karşı bir sınırlandırıcı aktör olarak öne çıktığını söyleyebiliriz. İkincisi bölge ülkeleri arasında hem savunma sanayi alanında işbirlikleri, birbirlerinin güvenliklerini desteklemeleri ve sonraki aşamada diğer bölgelerdeki bölge ve bölge dışındaki meselelere koordineli bir şekilde ortak bir politika geliştirme ve son olarak eğer başarılı olursa bunun ekonomik entegrasyonla tamamlanması.
4: 土耳其外长费丹在讲话时表示，随着麦加协议的签署和新的联盟的形成，地区稳定将不断增强，不确定性也将逐步减少。协议定名对成员国中任何一国的武装攻击均视为对全体的攻击。专员表示，该协议在为土耳其带来战略利益的同时，也伴随着风险和挑战。
5: Türkiye'nin bölgede istikrara ihtiyacı var ve bu Mekke Paktı bölgede bir istikrar kurma amacı taşıyor. Tabii ki bir kampın belli bir paktın içerisinde yer almak kendisini bu paktın dışında gören veya bu paktı risk olarak gören ülkeler açısından Türkiye'yi de o ülkelerle rakip haline getirebilir. İkinci büyük risk Türkiye'nin parçası olmadığı ama paktın içerisindeki ülkelerin müdahil olduğu bir savaş durumunda, bir çatışma durumunda Türkiye parçası olmadığı, parçası olmak istemediği bir çatışmanın o parçası haline gelme durumunda kalabilir.
4: 中央通讯认为，埃及、卡塔尔和叙利亚是协议的潜在成员国，因为这些国家与土耳其有着密切的合作和共同的安全问题。如果伊朗想除了使用武力之外，同时使用政治渠道来限制以色列的话，那也将可能会成为成员国之一。凤凰卫视扎提土耳其安卡拉报道。